Köşke serdim yatağı, gel derdimin ortağı. Köşke serdim yatağı, gel derdimin ortağı. Yataklar diken oldu, senden ayrı yatalı. Yataklar diken oldu, senden ayrı yatalı. Nazlı yarim geldim sana, fistanını topla sana. Kemençeler çalın eyo, bize horon oynasana. Geldim sana, fistanını topla sana, kemençeler çalın eyo.